0: dışarı götürürsen süper olur ya. Zincirli kuyu falan da olur.
1: Sıradan bir radyoyuz ama en ön sıradan. 95.5 Radyo Kuyu.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği şehir hastanelerinden 27'sini hizmete açtık. 13'ünün yapımı sürüyor. Milletimizde sağlıkta yaşanan değişimi görüyor. Sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet 2002'de %39,5 iken 2025'te %69,4 seviyesinde dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün Türk milleti savunma sanayindeki kritik ihtiyaçlarının neredeyse tamamını kendi imkanlarıyla, kendi öz evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle hayata geçirebilecek bir seviyeye geldi. Bugün kara araçlarında, deniz platformlarında, firkateynleriyle, su altı araçlarıyla, hava araçlarıyla, uydularıyla, siber güvenlik sistemleriyle savunma sanayinde %80'in üzerinde bir yerlilik oranına erişmiş bir ülkeyiz dedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Sanal medya platformunda çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek şeklinde yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatılan Ali Tarakçı gözaltına alındı. Edirne'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için arabulucular aracılığıyla ABD'ye 7 günlük kesin bir plan sunduklarını belirterek kararın Washington'a ait olduğunu söyledi. Spor. Türkiye A-Milli futbol takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti. A-Milli Takım Teknik Direktörü Montella, kim olursa olsun biz kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. Baştan sona kadar futbolumuzu yansıtmaya çalıştık, daha fazlasını hak ediyorduk dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu. Hava Durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Antalya'nın batısının iç kesimleriyle, Sivas'ın doğu, Erzurum ve Erzincan'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber. Zonguldak'ta Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir. 95.5 Radyo

0: En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.
1: Sırtımdan vur ödüm ben miyim? Sen ben.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Sıradan bir radyoyuz ama en ön sıradan. 95.5 Radyo Kulübü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği şehir hastanelerinden 27'sini hizmete açtık. 13'ünün yapımı sürüyor. Milletimizde sağlıkta yaşanan değişimi görüyor. Sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet 2002'de %39,5 iken 2025'te %69,4 seviyesinde dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün Türk milleti savunma sanayindeki kritik ihtiyaçlarının neredeyse tamamını kendi imkanlarıyla, kendi öz evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle hayata geçirebilecek bir seviyeye geldi. Bugün kara araçlarında, deniz platformlarında, firkateynleriyle, su altı araçlarıyla, hava araçlarıyla, uydularıyla, siber güvenlik sistemleriyle savunma sanayinde %80'in üzerinde bir yerlilik oranına erişmiş bir ülkeyiz dedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Sanal medya platformunda çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek şeklinde yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatılan Ali Tarakçı gözaltına alındı. Edirne'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için arabulucular aracılığıyla ABD'ye 7 günlük kesin bir plan sunduklarını belirterek kararın Washington'a ait olduğunu söyledi.
1: Spor.
0: Türkiye A Milli Futbol Takımı UEFA

Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti. A milli takım teknik direktörü Montella kim olursa olsun biz kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. Baştan sona kadar futbolumuzu yansıtmaya çalıştık, daha fazlasını hak ediyorduk dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Antalya'nın batısının iç kesimleriyle Sivas'ın doğu, Erzurum ve Erzincan'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor.

0: başlıyor.
1: Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Interpol kanalıyla yurt dışına kaçan suçluların peşini bırakmıyoruz. Bu sene içerisinde 42 ülkeden 640 organize suç örgütü liderini veya üyesini takip ettik ve bunların ülkemize iadesini sağladık. 1 Ocak-25 Eylül tarihleri arasında güncel olarak bunların sayısı 714'e ulaştı dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 400'den fazla etkinlikle sanatseverleri buluşturan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılışını yaptı. Festivalin yerel sanat üretimini destekleyen ve kültürel mirası yeni kuşaklarla buluşturan yönüne dikkat çeken Ersoy, bu mirası yaşatan somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçılarımıza, yaşayan insan hazinelerimize sahneyi teslim ediyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşamasının tamamlandığını, inceleme aşamasının ardından kura sürecine geçileceğini duyurdu. Fon soruşturmasında Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğinin ortaya çıkarılması için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzekkere yazdı. Başsavcılık fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazlı alım-satım verilerinin yanı sıra özellikle Temmuz-Ağustos ve Eylül 2026'da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet tutar ve bakiye bilgilerinin gönderilmesini istedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, gerekli şartların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın 7 gün içinde yeniden açılabileceğine dair hazırladıkları planı ABD tarafına ilettiklerini belirterek, ABD tarafında bir anlaşmaya varma ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma konusunda ciddiyet varsa şu anda her şey hazır dedi.
1: Spor.
0: Türkiye Amiliye Futbol Takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti. Amiliye Takım Teknik Direktörü Montella, kim olursa olsun biz kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. Baştan sona kadar futbolumuzu yansıtmaya çalıştık, daha fazlasını hak ediyorduk dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Antalya'nın batısının iç kesimleriyle Sivas'ın doğu, Erzurum ve Erzincan'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

kırılıp dökülelim ister, yok olup dirilelim, sevişmeden oyun.

en güzel şarkılar Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp. Sırtımdan bu

0: Dışişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Interpol kanalıyla yurt dışına kaçan suçluların peşini bırakmıyoruz. Bu sene içerisinde 42 ülkeden 640 organize suç örgütü liderini veya üyesini takip ettik ve bunların ülkemize iadesini sağladık. 1 Ocak 25 Eylül tarihleri arasında güncel olarak bunların sayısı 714'e ulaştı dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 400'den fazla etkinlikle sanatseverleri buluşturan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılışını yaptı. Festivalin yerel sanat üretimini destekleyen ve kültürel mirası yeni kuşaklarla buluşturan yönüne dikkat çeken Ersoy, bu mirası yaşatan somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçılarımıza, yaşayan insan hazinelerimize sahneyi teslim ediyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşamasının tamamlandığını, inceleme aşamasının ardından kura sürecine geçileceğini duyurdu. Fon soruşturmasında Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğinin ortaya çıkarılması için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzekkere yazdı. Başsavcılık fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazlı alım-satım verilerinin yanı sıra özellikle Temmuz-Ağustos ve Eylül 2026'da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet tutar ve bakiye bilgilerinin gönderilmesini istedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, gerekli şartların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın 7 gün içinde yeniden açılabileceğine dair hazırladıkları planı ABD tarafına ilettiklerini belirterek, ABD tarafında bir anlaşmaya varma ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma konusunda ciddiyet varsa şu anda her şey hazır dedi.
1: Spor.
0: Türkiye Amile Futbol Takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti. Amile takım teknik direktörü Montella, kim olursa olsun biz kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. Baştan sona kadar futbolumuzu yansıtmaya çalıştık, daha fazlasını hak ediyorduk dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Antalya'nın batısının iç kesimleriyle Sivas'ın doğu, Erzurum ve Erzincan'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.
3: Ara bir sor da aklımdasın hala. İçtikçe bu gece...

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Interpol kanalıyla yurt dışına kaçan suçluların peşini bırakmıyoruz. Bu sene içerisinde 42 ülkeden 640 organize suç örgütü liderini veya üyesini takip ettik ve bunların ülkemize iadesini sağladık. 1 Ocak-25 Eylül tarihleri arasında güncel olarak bunların sayısı 714'e ulaştı dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 400'den fazla etkinlikle sanatseverleri buluşturan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılışını yaptı. Festivalin yerel sanat üretimini destekleyen ve kültürel mirası yeni kuşaklarla buluşturan yönüne dikkat çeken Ersoy, bu mirası yaşatan somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçılarımıza, yaşayan insan hazinelerimize sahneyi teslim ediyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşamasının tamamlandığını, inceleme aşamasının ardından kura sürecine geçileceğini duyurdu. Fon soruşturmasında Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğinin ortaya çıkarılması için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzekkere yazdı. Başsavcılık fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazlı alım-satım verilerinin yanı sıra özellikle Temmuz-Ağustos ve Eylül 2026'da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet tutar ve bakiye bilgilerinin gönderilmesini istedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, gerekli şartların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın 7 gün içinde yeniden açılabileceğine dair hazırladıkları planı ABD tarafına ilettiklerini belirterek, ABD tarafında bir anlaşmaya varma ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma konusunda ciddiyet varsa şu anda her şey hazır dedi.
1: Spor.
0: Türkiye A-Milli Futbol Takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçında ise Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti. A-Milli Takım Teknik Direktörü Montella, kim olursa olsun biz kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. Baştan sona kadar futbolumuzu yansıtmaya çalıştık, daha fazlasını hak ediyorduk dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Antalya'nın batısının iç kesimleriyle Sivas'ın doğu, Erzurum ve Erzincan'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bazen en yeniler, bazen eskiler ama hep en iyi. Kaliteli müzik, Radyo Kulübü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

aşkı bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaş.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: En iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5 Radyo Kulübü. Radyo Kulübü.

0: mutluluk bulaşıcıdır. Eğlence kalıcı. Müzik günün bir parçası.
1: Ritimle dans et.
0: Olmazsa olmaz.
1: Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın?
0: Ritimle dans et.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Tüm hitlerle beraber buradayız.
0: En son hit şarkılar. Şarkılar. Şarkılar.
1: Buradayız. Buradayız.
2: Aç radyonu.
0: Mutluluk bulaşıcıdır.
1: Eğlence kalıcı.
0: Müzik günün bir parçası.
1: Ritimle dans et.
0: Olmazsa olmaz.
1: Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın?
0: Ritimle dans et.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Tüm hitlerle beraber buradayız.
0: En son hit şarkılar.
1: Buradayız. Buradayız.

0: bir haber almanın tam zamanı.
1: Maxi Show başlıyor.
2: Ne?
3: Sonunda.
2: Şimdi mi?
3: Evet.
2: Şimdi.
4: Bence bu muhteşem.
5: Koltuklarınızı yatay konuma getirin. Emniyet kemerlerinize bağlayın. Hatta düğüm atın.
2: Bunu ne kadar uzun zamandır bekliyordum bilemezsin.
5: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0.
6: Artık başlasın.
1: Maxi Show başlıyor.
2: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu.
7: Gözleri!
3: Ortasıyla muhteşem!
7: Ve çok çekici.
2: Hakkını nasıl ödeyeceğiz?
1: Maxi Show başlıyor.
8: Maxi Show ama Maxi Show.
9: Devil in the eye. You don't deal with no disguise.

Hı, orada biri var mı acaba? Orada biri var mı? Hı, ben geldim. Efendim herkese merhabalar, kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Burası bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonu Radyo Kulüp ve Maxi ben. 20.10'u göstermekte radyonuzda saatler 22'ye kadar. Bu frekansta kalmaya devam ettiğiniz sürece en kaliteli şarkıları, en özel şarkıları bu frekansta dinleme imkanına sahip olacaksınız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hadi o zaman şöyle bir şarkıyla programımızı açalım. Ardından ise yine burada olmaya devam edelim. O zaman geliyoruz. Leylim derken Y çıkmadı bende. Halilim oldu. Halilim. Mabel Matiz radyonuzda. Hemen ardından yine buradayız. Radyo kulüptesiniz. Maxi Show'dasınız. Birazdan.

0: Maxi Show. Maxi Show. Maxi Show.
1: 95.5.

Boxshow.

Efendim Akın Radyonuz'da olduğu Rebecca 90'lardan güzel bir çalışmaya yer verdik. Program devam ediyor. Bulunmuş olduğunuz mekanlara ve bulunmuş olduğunuz ortamlara konuk olmaya devam ediyoruz. 22'ye kadar buradayız. Şu anda evlerinde, arabalarında, iş yerlerinde, halk otobüslerinde, dolmuşlarda, taksilerde kimler, nerelerde, ne şekilde dinliyor ise şimdi çalacağım şarkıyı ben hepinize armağan ediyorum. Kim nerede, ne şekilde dinliyorsa size geliyor. Kimisi evinde dinliyor, kimisi arabasında dinliyor, kimisi yolda yürürken dinliyor, kimisi balkonunda kahve keyfi yapıyor, çay keyfi yaparken dinliyor, kimisi orada dinliyor, kimisi burada dinliyor. Yani her an her yerde dinlenebiliriz. Yani her yerde karşınıza çıkabilirim. Beynay Minel Çanakkale'den aramıza katılıyor. Selam Max demiş. Hoş geldin Beynay Minel. Sabri Altunkaya, Muhasebeciler Kralı değil mi? Hoş geldin. Tuğçe Yılmaz Müzik, hoş geldin. Aynur Sarı, efendim hoş geldiniz.

Hadi bakalım o zaman enerjimizi toplayacak bir şarkıyla programımıza devam edelim. Şöyle bir inşallah radyonuz olsun. Biz bu şarkıyla biliyorsunuz ki enerjimizi topluyoruz. Diyeceksiniz şarkıyla enerji toplanır mı? Toplanır. Soldan sağ. Say diyor, soldan sağa doğru diyor. Kimler burada yoklama yapıyoruz? Aygül aramıza katıldı. Aygül de buradaymış. Yoklamada Aygül yerini aldı. Aldı. Harfler bazen çıkmıyor benden. Tıslıyorum arada. Ya ya Rabbim, benim kaderim onunla yazıldıysa niye ayrıyız şimdi ya? Niye ayrıyız? Benim günahım mı çok ya? Hoş buldum Max'e, teşekkür ederim. Keyifli yayınlar dilerim demiş. Bu arada Instagram'dan aramıza katılanlara da bu güzel şarkıyı armağan etmiş oluyoruz. O zaman geliyor Beste Acar, radyonuzda olacak. İnşallah. Evet, diyecek Beste Acar. Sonrasında yine burada olmaya devam edelim. Biz de bu şarkıyı bir açalım da dinleyelim ya.

oluyor. Beysel Açar radyonuzda oldu. İyi yayınlar demiş Tuğçe. Tuğçe aramızda mı? Aramızda yok herhalde. Tuğçe'den bir şarkı çalacaktık ya. İlerleyen dakikalarda yer verebiliriz. Bakalım. Hafta sonu enerjisi sizden gelsin. Maxi Show diyor. Maxi demiş. O zaman gelsin. Hafta sonu enerjisi geliyor. Yükleniyor. Enerji yavaş yavaş geliyor. Geliyor. Geliyor. Geliyor. Geliyor. Gelemedi. Geldi.

Evet, Arzu Efimiye radyonuz oldu. Sevgili Efimiye'ye, Arzu'ya selamlar, sevgiler göndermiş oluyoruz. Seviyoruz kendisini. İstanbul'a gitmiş olduğumuzda da tanıştık. Güzel de bir sohbet etmiştik. Kendisiyle sohbet gerçekleştirmiştik. Tekrar buluşmak dileğiyle sevgili Arzu Efimiye. Hatta Efimiye diyebiliyorum ama Arzu'yu sonradan ekledik. Pekala. Şimdi Rafet Erroman radyonuz olacak. Yaşa! Sen çiftçi yaşa diyecek ve sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Kimler nerelerde ne şaka dinliyor ise size geliyor bu şarkı yine. Bu akşam bir konuyu tartışalım ya da bir konu üzerine konuşalım istiyorum. Ya da ben ortaya bir konu atayım, sizler cevabını verin diyeceğim ama vermiyorsunuz. Olmuyor yani, olmuyor böyle. Bugün bir farklılık yapalım. Bu şarkıyı ben kendime armağan edeyim. Hani genelde dinleyicilere armağan ederiz ya. Bütün şarkıları kendime değil de bu şarkı kendime armağan ediyorum ben. Sevdiğim bir şarkıdır bu. O zaman geliyor. Biraz daha radyonuzu sesini açın. Siz de bu sese kulak verin. Çünkü çok doğru bir programda, çok doğru bir frekanstasınız. Burası Radyo Kulübü.

Aslında çok önemli bir şarkı. Yaşa sen çiftçi yaşa. Güzel bir şarkı. Rafet Erdoğan yorumuyla radyonuzda oldu. Bakalım Serpil Aybir de aramıza katıldı. Hoş geldiniz. Neslihan Bakır. Neslihan hoş geldin. Yaşa sen çiftçi yaşa. Önemli şarkının ardından bir önemli şarkıya daha yer vereceğim. Aslında bugün hep önemli şarkılar çalıyoruz değil mi ya? Çok önemli. Bak Kenan Doğulu'dan bir şarkı çalacağım şimdi. Şarkının adı da Hiç Bana Sordun Mu? Ha? Hiç Bana Sordun Mu? Ha? Aşkımızı ağlarken. Allah Allah. Ya hani sorman gerekiyor demek yani. Hiç Bana Sordun Mu? Ah.

Dana dana unuttum şarkı sözünü. Kenan Doğulu ve sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim.

Hoş bulduk diyor Neslihan. Sonrasında demiş ki bir şarkı istiyorum demiş. Aşçıoğlu, Aşçıoğlu bir daha sevmek yok demiş. Bakalım o şarkıya. Bir şarkı sonrasında yer verebilirim o şarkıya. Tabii nasıl bir şarkı bilmiyorum ama sen istediysen güzeldir kesin.

Zeynep işte ya. Kız bunun adı neydi?

Dizdar mıydı ya? Bu sadece Zeynep ama yani. Sadece Zeynep, ben doğru söylüyormuşum. Yani sonrasında, yani Zeynep'in sonrasında Zeynep Çasalini gibi ya da Zeynep Dizdar gibi, Zeynep bilmem ne gibi, Zeynep şu gibi, Zeynep bu gibi bir şey yok. Sadece Zeynep bu. Sadece Zeynep bu. Hadi bu güzel şarkının ardından yine burada olmaya devam edelim. Ben de Zeynep'in soyadını arıyorum burada ya. Şarkının ardından ben de yayıncıyım demiş. Neslihan'ın şarkısına yer vereceğim. Bol şans sana. Bol bol dinleyenlerin olsun.

oldu. İnadı bırak dedi ve sonrasında ise sevgili Neslihan'ın istemiş olduğu şarkıya yer vereceğiz. Bir daha sevmek yok Acıoğlu. Evet, Acıoğlu'ymuş. Ben onu Aşçıoğlu diye arıyorum, burada arıyorum ve bulamadım. Aşçıoğlu arıyoruz ya. Ama Neslihan, sen Aşçıoğlu yazmışsın oraya. Yani Acıoğlu. Demek ki şarkısı da acı herhalde. Yapay zeka şarkısı mı bu? Bilemedim ama bir dinleyelim o zaman. Neslihan'ın şarkısı. Evet. Yapay zeka şarkısı. Orada merdiven var mı binada demiş. Yaklaşık 4. kattayız biz. Bayağı bir var ya. Bu güzel şarkının ardından yine burada olmaya devam edeceğiz. Neslihan için gelecek bu şarkı.

Acı. Acı yazıyor burada. Çok acı bu şarkı ya. Ayna sessiz. Ah ah. Duvara. Birazdan geliyorum. Hiçbir yerlere kaybolmayın. Burası Radyo Kulüp ve Maxi ben. En güzel şarkılar bu frekansı olacak az sonra.

Evet, güzel bir çalışma. Bu güzel çalışmayı sevgili Neslihan için yayınlamış olduk. Neslihan'a armağan ettik bu güzel çalışmayı, güzel şarkıyı. Ve bu güzel şarkının ardından ise yolculuğumuza devam ediyoruz. Şarkıyla beraber bizi de dağıttın yani. Dağıttın bizi Neslihan. Dağıttın bizi Neslihan ya. Şimdi

toparlama zamanı. Bedensel engellim demiş. Konuk olarak katılmak isterdim demiş. Ben de gelmeni çok isterdim ama inşallah bir gün bir yerde yolumuz kesişir ve yani o zaman sözün de olsun, sana bir gün konuk olarak seni alırız. Programımıza, Max Show'da sen de olursun bir gün. Yani dış yayınlar da yapıyorduk önceki dönemlerde. Eğer ki bir gün yine dış yayınlara denk gelirsek, yaparsak böyle Zonguldak stüdyo dışından, yani sokaktan yayın yaparsak, mutlaka davet etmek isterim seni. Sana da sözüm olmuş olsun. İlk dış yayında seni konuk olarak alalım o zaman. Şimdi güzel bir çalışma. Şöyle bir şarkıyla programımıza devam edeceğiz. Ben seviyorum. Şöyle bir o üzerimizdeki miskinliği bir atalım. O yorgunluğu bir atalım. Nasıl atalım? Bu şarkıyla atalım. Geliyor. Gelmedi. Yavaş yavaş geliyor bizim ki ya. Yeah. Rica ederim sevgili Neslihan.

Adamlar ve Zombi radyonuzda olduktan hemen sonra Gülben Ergen de programımıza devam edeceğiz. Diyeceksiniz ki Gülben nerede? Adamlar nerede? Olsun ama çok masum bir şarkı olduğunu inanıyorum ben ve Gülben Ergen'den o yüzden Masum adlı çalışmasına yer vereceğim ben. Çok masum bir şarkı. Geliyor Gülben Ergen, Masum.

0: Düşünmedim üçü, beş, düşünmedim üçü beşi diyor.
1: Anladım aşk doğuştan kısmet işi. Dışarısı hain,
0: dışarısı hain dolu.
1: Lazım içi dışı masum.
0: Bana lazım içi dışı masum.
1: Çok masum.
0: Çok masum.
1: Çok masum.
2: Çok masum.
1: Masum. Çok masum. Masum. Çok masum.
0: Hobi Zonguldak aramıza katıldı. Bu şarkıyı sana ama edelim o zaman, Hobi Zonguldak.

kabul etmeliyim, şunca azıcık minnak bir umut bile yok diyor ya Sanç. Bana lazım üçü beşi aramayan diyor. İçi dışı masum olsun diyor. Başka da bir şey istemiyorum diyor ya. Ah Gülbencim, ah, ah Gülbencim, ah. Peki devam edelim programımıza. Şimdi ise Gökhan Özen radyonuzda olacak. Gökhan Özen yanlış numara radyonuzda olacak. 2018'in şarkısı. Bu güzel şarkının ardından yine burada olmaya devam edelim. Birazdan geliyoruz. Hiçbir yerlere kaybolmayın. Şu anda nerede, ne şekilde beni dinliyorsunuz hiçbir fikrim yok. Evinde, arabasında, iş yerinde, kimler nerede dinliyor ise hepinize tekrardan selam olsun.

0: Yaz yaz yaz bir kenara bütün sözlerimi. Yanılırsam çık karşıma göster kendini.
1: Yani teker silinir.
0: Ajda Pekkan'ın bu güzel şarkısının ardından dinlenebilecek en güzel şarkılardan bir tanesine yer vereceğim. Umay Umay radyonuz olacak. Hareket vakti diyecek Umay Umay. Ne yapalım? Umay'ım Umay'ım bu şarkısını da çok seviyoruz. Aslında bu şarkıyı Emre Aydın da seslendirdi ama Umay Umay'dan dinlemek daha farklı bir keyif veriyor insana. O zaman hepinize keyifli dinlemeler. Umay Umay şimdi radyonuzda hareket vakti diyecek. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Geleceğim. 22'ye kadar buradayız. 21.01 yaklaşık son bir saatimiz.
2: Maxi Show. Maxi Show.

oldu. Yavaş yavaş ne yapsak acaba? Slow şarkılara mı geçsek? Hı? Böyle canım böyle slow slow şarkılar dinlemek istiyor. Bazen oluyor ya. Ya da bir iki hareketli şarkı daha çalalım, ondan sonra slow'a geçsek. Yine oyun bozanlık yapıyoruz. Bu arada Aynı Hasret, hoş geldin.

birazcık daha radyonuzun sesini açın. Siz de bu sese kulak verin o zaman. Hakan Peker, Ateşini Yolla bana radyonuzda olacak. Hatta Ateşini Yolla. Şarkının ardından yine burada olmaya devam edeceğiz. Radyo Kulüp'te Maxi Show'da olmaya devam ettiğiniz sürece en güzel şarkıları bu frekansta ve bu programda dinlemeye devam edeceksiniz. Ve bu şarkıdan sonra belki slow şarkılara geçiş yapabiliriz ya da yapmayabiliriz, bilmiyorum, ne olur. Birazdan ne olacağını göreceğiz artık hep beraber ya da duyacağız.

Ateşini Yolla ve Hakan Peker radyonuz olduktan hemen sonra yavaş yavaş bir slow şarkıya geçiş yapalım. O zaman ilk slow şarkımız şu olmuş olsun. Yalnızlık ömür boyu. MFÖ yorumuyla radyonuzda olacak. Sonrasında bakalım hangi şarkılar, hangi güzel şarkılar listemize eklenecek. Sizler de eğer şarkılardan

Fal tutmayı seviyorsanız doğru frekans satınız bence fal tutmaya değer şarkılardan. Daha doğrusu şarkılardan fal tutacak şarkılar yayınlayacağız da diyebiliriz. O zaman yalnızlık ömür boyu şimdi radyonuzda, Radyo Kulüp'te, Maxi Show'da. Geliyoruz birazdan, hiçbir yerlere kaybolmayın. Daha böyle çok canımızı yakacak şarkılar var sırada.

Benden sen gelsen aklıma, seni unutsam bazı bazım. Bilge Kral Yavru Aslan demiş ki ya ben en özel demiş. Bunu neden söylediğini ben biliyorum, yani tahmin edebiliyorum. Ama bu akşam, yani şu anda o program değil, programda değiliz. Pekala, şimdi ise şöyle bir şarkıyla programa devam edeceğiz. Mirkelam İstanbul'da diyecek ve ardından yine burada olmaya devam edeceğiz. En özel slow şarkılar bu frekansla olmaya devam edecek. Kalbimize dokunan, canımızı yakan şarkılar az sonra bu frekans.

İlkelam radyonuzda oldu. İstanbul'da dedim İlkelam. Benim de çok sevmiş olduğum şarkılarından bir tanesi. Şimdi ise çıkamadık işin içerisinden radyonuzda olacak. Şarkının ismi de Dargınım Belki. Sebebini hiç sorma. Ama öyle bir zamanda gel ki vazgeçmek mümkün olmasın demeyecek ama ona benzer bir şey söyleyecek. O zaman geliyor Dargınım Belki. Çıkamadık işin içerisinden. Grubu seslendirecek. Dargın.

0: öyle bir zamanda gel ki dursun zaman akmasın bir daha. Ya da öyle bir zamanda gel ki vazgeçmek mümkün olmasın bir daha. Pekala, program devam ediyor. İyi yayınlar Maxi Show demiş. Selamlar diyor sevgili Minnoş, aramıza katıldı. Evet, Zonguldak Natural aramızda ve ismini okuyamadığım bir arkadaşımız daha aramızda. İyi yayınlar demiş o da, ismini okuyamadığım arkadaşımız. Pekala. Program devam ediyor. Şimdi çalacağımız şarkıdan Zonguldak Natural'e göndermiş olalım. Gelecek çok güzel bir çalışma. Benim de çok sevmiş olduğum bir şarkı. Bendeniz yorumuyla gelecek. Sen kaybettin diyecek Bendeniz. Sonrasında yine burada olmaya devam edeceğiz. 22'ye kadar buradayız ve en özel şarkılar bu frekansta olmaya devam edecek 22'ye kadar. Sen kaybettin.
1: Maxi Show.

0: ne güzel söylemiş beğendiğiniz Sen Kaybettin. Bu güzel şarkıyı Zonguldak Natural'e göndermiş olduk. Program devam ediyor. Bazı arkadaşlar da sinirlerimin sınırını zorlamaya gayret ediyor. Sadece sinirlerimin sınırını zorlarsınız. İki şarkı arasında şöyle gidip geliyorum ama yani Bendiniz'in o güzel şarkısının ardından dinlenebilecek en güzel şarkılardan bir tanesi. Bir tanesi bu. Diğerine bence geçmeyelim, bunu dinleyelim. Yalnızlar Treni, Nazan Öncel radyonuzda. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Bu güzel şarkıyı da sinirimin sınırlarını zorlayanlara göndermiş olayım. Ah yalnızlık ah! Sen nelere kadirsin ya?
1: Nöbetçi sevgili, olamam doğrusu.

0: Maxi Show.
1: Evet, Yalnızlar Treni ve Nazan Öncel radyonuzda oldu sevgili dinleyenler. Hemen sonrasında Teoman'la programımıza devam edeceğiz. Teoman'ın en sevdiğim şarkılarından bir tanesine yer vereceğiz. Sevgili Figen aramıza katıldı. Figen, hoş geldin, sefalar getirdin. Şimdi o zaman çalacağımız bu şarkıda Figen aramıza katıldığına göre sevgili Figen'e armağan etmiş olalım bu güzel Teoman şarkısını. İstanbul'da sonbahar radyonuzda olacak. Hazır sonbaharda gelmişken, hazır gözümün önünde de o şarkı gelmişken yer vermemek olmaz diye düşünüyorum. O zaman İstanbul'da sonbahar. Teoman radyonuzda, sonrasında tabii ki Maxi Show kaldığı yerden devam edecek. Güzel.

İstanbul'da sonbahar Teoman radyonuzda oldu. Hoş buldum, teşekkürler Maxi demiş. Teşekkür ederim Maxi diyor sevgili Figen. Rica ederim, ne demek. Şimdi ortaya öyle bir şarkı bırakacağım ki sevgili dinleyenler. 1994 ya da 95 yıllarına ait olan bir şarkı. Hakan Peker yorumuna gelecek. Aşkımız göze mi geldi diyecek. Herhalde aşk göze gelebiliyor. Herhalde onun aşkı da göze gelmiştir. İyi ki göze gelmiş yani. Göze gelmese iyi. Ya göze gelmeseydi? Ha? Aklıma kötü kötü şeyler geliyor ama. Slow şarkılar çalacağım diyorum ama dayanamıyorum ki, ne yapayım? Gerçi bu da slow şarkı. Aşkımız göze mi geldi? Yok tamam. Şarkıyı değiştirelim o zaman. Dur. Yine Hakan Peker'den olsun. Yine 90'lardan olsun.

Şarkıyı değiştiriyorum demiştim ya, şöyle bir şarkıyla programımıza devam edeceğiz. O zaman geliyor, geliyor, geliyor Hakan Peker yorumuyla. Kaldı bende diyecek Hakan Peker. Nasılsın demiş, bugün şerbetsiz bir tatlı gibiyim. Sen nasılsın? Ya aslında benim aradığım şarkı o da bu da değildi ya. Yine muzurluğum tuttu.

Bir ses kaldı anılarımda, bir dokunan şarkı bende. Acı bir hıçkırık beni kahreden, bir de sendin bırakıp giden.

Evet, Hakan Peker'in ardından devam ediyoruz programımıza. Ben de az şekerli kahve gibiyim diyor sevgili Figen. Vallahi Allah sonumuzu hayır etsin diyelim. Ne diyelim ya, Allah sonumuzu hayır etsin. Pekala, Mustafa Sandal'la programımıza devam edecekken ben aslında Mustafa Sandal'dan bir şarkı çalacaktım ama bu şarkı kendi dilinden öyle geldi. O zaman Deniz Arcak'tan Vurur radyonuz olsun. Bir zamanlara damgasını vuran o özel şarkılardan bir tanesidir kendileri. Şarkıyı böyle enine boyuna baştan sona can kulağıyla dinlerseniz aslında bu şarkıdan birçok şey anlayabilirsiniz. Yani şarkıda yaşamak diye bir şey var, bunu anlayabilirsiniz. Bu şarkı benim için yazılmış da diyebilirsiniz. İşte o şarkı radyonuzda. Aksi Show.

oldu. Kendi kendine gelen bir şarkıydı bu. Aslında biz başka bir şarkıya yer verecektik. Her neyse, bakalım. Sonbahar hüznü çöktü sanırım üzerimize demiş. Artık ona ne dersen de sonbahar hüznü de var söyleyebileceğim. Buradan söyleyemeyeceğim çok şey var. Ne dersen de yani. Ya da yaş ilerledikçe mutlu olmayı unutur olduk galiba demiş. O da olabilir yani.

Bazı insanlar da yaşlar ilerledikçe mutlu olabiliyor. Yani ikinci baharını yaşıyor derler ya. Biz ne ikiyi ne üçü ne biri bilemiyorum. Yani mutluluk da bulaşıcıdır aslında ya. Bence herkes mutlu olsun. O zaman ortaya bir şarkı atalım biz. Mustafa Sandal'ı bir kenara bıraktık. Soner Erce ile devam edeceğiz. Ben de çok severim Soner Erce'yi ve o muhteşem şarkısı gelecek. Bu şarkının bende çok ayrı bir yeri var. Siz de bu şarkıyı bence çok iyi, çok ama çok iyi dinleyin ki siz de bu şarkı benim şarkım olsun deyin. Yani belki bu şarkının içerisinden bir söz ya da bir herhangi bir hisle, duyguya kapılıp işte bu benim şarkım diyebileceğiniz bir şarkıdır. Yani hatırası olan şarkılar işte bunlar.

Nedenim çok, çünkü seni çok, çok seviyorum dedi Soner Arıca. Ve bu muhteşem şarkının hemen ardından ise öyle bir şarkıyla devam edecek ki Maxi Show.

Hani ben bile şaşırdım diyeceğim ama yok şaşırmadım. Zaten ben ayarladım şarkıyı ve geliyor şarkı. Rafet Erroman'dan gelecek. Tahminleri alayım diyecektim ama söylememe gerek yok bence. Hanife aramızda kazanmış ve binlerlik yapmış gibi bir şeylerdi. Hanife hoş geldin. Burada mısın bilmiyorum ama buradaysan hoş geldin. Gittiysen ne diyelim güle güle o zaman. Anlamsız bir fırtına radyonuzda olacak. Rafet Erroman yorumuyla. Yine hatırası olan şarkılardan bir tanesi, özel şarkılardan bir tanesi. Sadece benim için değil, birçok kişi için.

radyonuzda oldu. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geldik. O zaman Grup Merdiven'le veda edelim. Ve Hasretler Ayrılık'la başlar. Ayrılık radyonuzda olacak. Haluk Levent'ten dinlemiştik bu şarkıyı. Grup Merdiven de seslendiriyor. Birçok kişi seslendiriyor. Ama Grup Merdiven'den dinlemek bana ayrı bir keyif veriyor. O zaman keyifli dinlemeler diliyorum hepinize. Bu akşam bana ilan sürenin sonuna geldik. Aslında bugün hareketli başladık ama 21'den sonra, yani saat 9'dan sonra slow şarkılara geçiş yaptık. Yani herkes böyle slow şarkılar çaldığımda moralin bozuk olduğunu zannediyor ama ben burada şarkı aralarında şarkı, yani siz yokken, siz yokken demeyeyim, siz görmezken başka şarkılar dinleyip oynuyorum ben burada. Hop.

zıplıyorum zıplıyorum yani. O yüzden ki slow şarkılar çalarken de arada böyle bir iki şey yapabiliyorum ya. Hadi bakalım, bu akşam Pınar'dan Süren'in sonuna geldik. Yarın akşam saatler tam 20'yi göstermiş olduğunda yine bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda Radyo Kulüp'te görüşmek üzere. Yarın akşama kadar herkes kendine çok ama çok iyi baksın. Yüzünüzden gülücük, cebinizden paranız, yüreğinizden de sevginiz asla eksik olmasın. Her programı sonlandırırken söylemiş olduğumuz gibi, her şey biter, bir şey asla bitmez. O zaman ışık ve sevgiyle baş baş. Müzik.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

ettim bugün. Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğüm dün, uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık ani.

sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.